ile ule msika na njoo nyota. Basi baba hiko natabanika natuma tena ingine ekipe, bale wanarudia sana katala. Natuma tena ingine ekipe banduku, mwende mwambia nitumie imaji kibelenge ilonga kibele.